Tuo gilge, tuo yele yele kule. O sanda era, ada o bangetu tu fele yala basa to purukampe. Se to bendike mala.